cordas em malas. Não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Samba de deixa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa,